Wajaya, good afternoon. Çeşmi noşi çibiş evşeşit nogi. Du bej mo ne noşi çeşmiş bej şaba tuji skosu do aş mago bisom nişa çam da tamne nişin o kadar şogeç az tsiyot stason ni teren stuff. Ago ona şaba da taş nişin. Du bej mo ne ha nişim şaba tok Fred Thomas o kegin egi baje yani mu tek quiz koyga. Ham yoy tek ya sat sadu yama gajga handu ne nişa sikun asikun nişin. Kya da obmek şoga do tadom çeşwa kapet kya vici di yama hi gadan nandi ihte kahya yasku çad çad kips. Kiesa dojom sta duża w tubicie niż szop. Czyli ma duża na dziś ściska, że kiem jak sobie na to bym bitogo jakoś to dał, no a czy kiem, nie gumoczego batanano, hałko i judo baczmon.

0: This is Melissa Pack. You're listening to CBC Radio North.
1: Como é que chama este roda de gente da onde um do russo a chegar andou já se conhece. Ah, como é que é? Se eu chamar como já disse, não é nesse que é mega, mas o meu nome. Fred, tamo do da his minuto aí que eu ia ver me há do da his Pierre Con River. Eu ia got Scotia got. Ah, got de chico pro. Aí eu ia chamar como se conhece, chegou da moça até jogar nem eu ia bem que da não é que nem agora andou hoje. O nu já vai cima que em Betsy Long chap já ia mago na Hayria que boa já de emo he got that speed.
2: Eu que não aí só se dia swinga de segunda eu ganda de guia gajindo hoje nesse que mha da ia dan hawa de tina aí é dia swin.
3: As yeah, I heard these shivers, this my family, like Clayton, Randy, their families. I started at Con River, Genaga, and Gia, and I've been shitting Gia, G, no Sims. I'm sure you would start the Anan. We got the wind to one or two, who they asked me. I will not show, as well as you all was living, G, the woman. Such to slash, yeah, she's got you well, yeah. So when I swept down in the beat. A shogun abu in stona swift time and we mad in the yaji mad this. We're gonna start shag mogadna start to win the beam of watch.
2: Uhema gay, they can't do any tayo gay, genji jukush, sasne de tada, hasamaki, mushoed nishke, as a dinner pelt.
3: Yeah, in 20 years, Cindy Clayton and his voice would actually Randy again under 12, maybe 13. Queenie stuck, she's mean, big still shouts in the pair Clayton. We were 13 and I've had as we were saying with Austin on the pair's engine, if she gave shit, she was just all mama Clayton.
2: Oh, my green G say, I hear a sheik's got we better Bob Powneski, Dick Dagon and G smugger here. Yabajagness, Bob had Yangus, Dangadis, Bob had Ganes, Dekat into here.
3: Okay, no, she I am all right. How may I have Shabab Powneski? How many hours you up here again? Makohongi and the Pio can have Makohongi, she should be. I got scared, Nash. I did you at shit, we not shit care. We had Nisky, they snagonia. Can I get no sweet there? She can often then no sweet them several Nashtar. The one session there, Pandas games, Nibi, can I get them? They had the G. Jazzy Dadness, as you meet soon there. About Swappy to see you going. Me and Mugger see to at Master Gorganet. Can I move it to chaos? Could you get to chaos over there? Mug see to at get to Borganet, she wish. No, I don't show up Borganet, you and she wish you there. We were asking you at doom to the kilometer 4, kilometer 6, meaning that kilometer 50, meaning the 84. As I'm son as I'm Borganet, you and as I'm son as I'm Borganet, but in the I'm not one if you was not cause I. Can you ask how she wish up to us how she wish corner as I think Shana Bina saw? Then I said, she was going again at that sugar juice in Anodia. getirin şaşı kudal fıtanık dibi. Tabi nasıl meçhivini ya cistide gün. Cibitin var yiyen duasıyım, cibitin var yiyen vicağınız. Tabi nasıl meçhivini ya, haka tıkaya dedi, şey tıkaya kubuna. Haka işte cişuya, January, demek Mars ya, haka cişuya. Mugayat, mugusaya hep bizi gün edit haksız. Nuşum ya meyadı. Ben bu kadar psikabınanı böyle yaksıdı kunuş. Aşına çıtağım işte. Ben de kayıp şu kuşku. Aragamak nasıl şaştı. Bu da kaçmuz ne çıtağım işte. İçice bir kaçmuz. Sıkaç işkin iş kodanı da kaçmuz. Bütün bir ne çıtağım işte. İçi daktı.
2: Ökaya. Danes pısnaktın da ihe. Uge acı pıyna. Mahayne. Danes pısnaktın da ihe. Deke ihe. Con River. Kaçı dayak.
3: Bu yanağın neydi? Tabi yanağın. Bu abi maskeyadı da kamçın. Şimdi Sibastas kuruyen az gittin o gün ne? 12 kilometre hiç sınağın. Mugaj gama kopu şey. Yağın o da ekstra egin o da. O abi maskeyadı da kamçın. Skidu abi çağın 12 kilometre hiç de mugaj gama kopu. O nis ne bak my cabin. Ay my daughter's cabin is in days. 12 kilometres hiç de. Bakın ya dedim su kubinanı diye. Düşe su kubişi diye. We know she can be on maybe 10 minutes. And the next be on and I don't know if she can. Diyak şahın hanı. Dangın namun ya. Dangın namun han. Dangın muz sağcı kapış kapış. Nici kapış kapış kapış yiyor. Tebet hüde anay. Henipç. Şahın hız. Tebet hüye giyen. Nis. Gebi yaşı var. Tebet hüye o. Gebi yaşı Egun kunu beni kumu çağırdı. İçtiğini bilir. Herkes nasip ediyor.
2: Kaya çıkıştığın higuna ya nes kengen cihan nes gezi ezinin parno haskan misti ezinin pardo.
3: Ya dakşi de yusmen hudo enci de nes ya sakın iyice ezinin pardo uskide inanır ya. Kırab minu evi çoğu bu neci gözsüz. Ofse jeb minu ya gushun khat ni chunu so san yo je stol wian ya
2: ta bas kem yo mi chon ji
3: a given do sen won ye dan we saw you ji shu khian a fta ji gelen ji du nan ji da su ma yo sha fta ji gele xe se di shtun jeb mi hado ni jong ge mi hana we stan as kudin de kudu we ni dem nak den ge je wi ji
2: Evet, gayet an. Daha başka bir umut şu an cizde dedin.
3: Ya, cibadan, ya cemiyi umut ya. Sıvı şu an cemiyi umut ya.
2: Dan eti nakci Fred eska ayhe, cindu ay, cibas çeden eska cindu honci.
3: Mıya andı benim squeezy, satkarını gal, desum squeezy, sakımını bi, şiakatın gönlün gut hodni, tuktaştan öyle. Dugun aslında şiaga da böyle gizin sütten ağal, ağalı o şu yaptım. Ne işkidi gör, doğu den işkidi var şam ne çim, çedi do. O kudu var mı? No choice, no ispiyor. Ağır da çok ne o şiaga, cebi şibir on ya o şiaga da ağır da ne cebi tuğ on i. Münde ben den istekant ni, ağır den de işte çaştır, işte dalkaz, you know, ingizi bin kuenti, nando amgo cebi fero.
2: İspitin huyaga megoje enduhun anocay dumukşan o manskıda gey gibi asasay mistige.
3: Yaşvi nişo aranç sonu gumukşan anoşa. Ayda gizikşan anoşsum eşkoşu da emma reyna hızlıydın udanç. Udanış şuraji 5 years old. Egoşki de muhte etsan. Eşko gunu itga. Haşma şkidi unu çe duşte de çiko duşte de. Visoje muhte cemukşet. Benim ak marustayım ince mukşa. Tabii ki ak mininde bir şey düştü. Fakın o zaman cid. Mukşa çimanan çıkar. Koşkaş uyuyoruz.
2: Asam pıçı duen cid. İce uyuyoruz ya. Ne deyse ya. Ne deyke cendu şikun tada. Ne deyke East Main. Asam pıçı da. Ne gidom cid da oynuyor.
3: Asi ya da sayıda aksı duen ye. Diyse de bafi ve. Abi yüz kapış koşkaş cid. Eskumun ya aptu da duen cid. Naskıcı six families that change been my guess say about kids and another six more 12 15 families each joined it starts be southern and doing on and be shown doing on Con River
2: dan ji dik tak chak ste de te no ji ska shik chen doing on us beso in a pagnot Fred, I'm Stephen and Askum tonight. Gabet, I'm here to get the books I've done. So, I'm here to get the snooze me said, I go get his pataya and do here. You got some tea.
1: Okay, Gabet, look, Fred, Tom, the guy out, Nisibisum, Gabi, Tabi, Hagnod, Gahogujanish. How come I got down each time Negamon? How go give Nagumtadniago? I shall get your tegnuit at Zagoyo. How geho and the Hish from Chamajatuk Chach, Indigenous Music Countdown. Now I got Hatuk, Algo Mimi, Obam Sawan, who are Negamon, steady.